0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kabeşe iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kurem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

baş Kurdu Kurdistan'a era. Uşma forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

چلنگ و ناز پوشن یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelihvarın

Eren Azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, alem harap.

Röj bir röj de helim tu beynin ani Ciger dikelim mi eşi grani Doktor hekim dermanı ne Tu derman edin emini Tu kula can edin

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar misterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be ahaftin, zor başi.